0: İnşallah sizi artık kal en zikrip inşallah.
1: Let me know how you go.
2: Yes.